0: Canal Sud 92.2. Canal Sud, www.canalsud.net. Canal Sud at worldnet.fr. Canal Sud 05 61 25 95 43.
1: Şu an Cinsel Otel'in odasındayız. Işıklar harika. Türkiye valla baya karışık. İstanbul'daki insanlar çok garipler ya. Telefonum çalıyor. Efendim anne. Oturuyoruz anne. Yani duymadım ben hiçbir tane telefonu, biliyor musun? Şimdi gördüm. Otelde otururuz aslında. Konuşuyoruz. Şu an sesimi çekiyor. Ah, alem ya. Sesimi çekiyor. Hani müzik yapmak için demiştim ya ben sana. Hatırlıyor musun? Ya çok komik ya. Vallahi. Bütün kapalı çarşı Sultanahmet. Domkapı Palas. Açtı. Harika.